girdi kavşam ışkay Dalyam atay kamoya darjay Yine bir usnakça bergin yakart Tav başlapça geydi şu dişler